Midin vevkile hatçik ston ngapçun aksum yana meters ngep kya kya çuk yapşi tang şözür gu. Yan efe mega hatz gya tang çik tang şözür çiye ka ngaşi akash vanile ne şuyen çik tang in.

Dansını içeren Kishore Kumar ne Don i film lubo sanajat kasata Udit Narayan ne dil chale i film lubo sanajat lur samajat kan Javed Akhtar yanglu yang srikan annu malik.